Oliver, em gelişim bağlıya xelik ama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O ben dama ben heya xelik kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lis şamil pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve ez hibidarım. Hande kevu xaşiye de bimine.

Olive, em gelişim bağlıya xelekama ya iru. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma min heya xeleka kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şame. O ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.